0: Hiç. Assalomu alaykum aka. Aka kechirasiz. Men bu pichingiz yengimi?
1: Va alaykum assalom. Yo'q ekan. Eski 15 kun bo'ldi.
0: Bo'pti, bo'lmasa men bu prayniki, prayni yengimi?
1: Ukam, yaxshi maslahatim. Pichingni olaqa.
0: Nima? Bo'pti, mayli aka. Men bu karokkali shokoladingizni ichib bo'l.
1: 10 ming.
0: Nima? 10 ming? Voy voy, dahshat. Yonidingizchi, yonidingizni ichib bo'l.
1: Uka, u ikki marta dahshat.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Hey, bu dahşatı mi? Ben ozı kızla kadar yürüme üylenemem bu ara vahşi. Dahşat, Rusçalara yan zor vurgan aldın koldan giyince. Vay, sitoram bu. Ben gitmesin oldu sitora mamın doğuydu. 2 yıl yok gitti vahşi ozuyla koyuyoruz değil mi? Vay, sitoram kırık ile?
1: Yok, video şiparot kıldı. Ula sitora, bize tora kırıkımıza.
0: Tora? Ne demek tora?
1: Anca mınca cöyle bize getorlayı kıladı. Şunun için hem tora kırıkımıza.
0: Hayır mı? Ne mi iş kırası ozsuz sinim?
1: Tandırda somsi yok ama.
0: Yüzlerinizden tandırı koşup kalktı mı? Vay ooo, külgüçlerinizden sizi çok hoş geldiniz tabi. Ooo, isminiz ne siz?
2: Haydar Gül.
0: Haydar Gül? Sizi korkan adam kattık olarken de. Koyma. Haydar Gül. Siz ne mi iş kılarsınız Haydar Gül?
2: Ben şu ısırımdan somsa alıp somsa satardım.
0: Aa yaşı. Olsun mu sile? Fayda buldu mu?
2: Fayda buldu.
0: Kança?
2: Aldım 120 kiloydum. Az 200 kilo ama.
0: Fayda karnınız gibi buldu değil mi? Siz vapşi. Sizga umuman gap bo'lishi mumkin. Men sizni balo deyolmayman. Siz hali Tolstoyovsiz. Yo yo, akula. Yo, kit. Yomon dahshat ekansizlik. Ko'z tegmasin. Siz nima sizni?
3: Rizvangul.
0: Rizvangul. Rizvangul so'ragan aybi yo'q, sening turmushga chiqqanmisiz?
3: Chiqqanman, reski qaytganman.
0: Nimaga reski qaytgansiz?
3: Nikoh kuni kechasi yerim shart qo'ygan.
0: Qanaqa shart?
3: Ertalab vaqtli turasan, supurasan, suv sepasan, gaxtsam qo'limga qo'nasan dedi.
0: Hop, nima bo'ldi?
3: Yarim kechasi tunda gaxt dedi, qattiqroq qo'nvorib bo'lib qoldi.
0: Endi shuncha yuk tushgan degan o'yladi-da endi. Kechirasiz, o'zi asosiy kasbingiz nima? Siz nima ish qilasiz?
3: Aeroportda stervadessa bo'lib ishlayman.
0: Tushunmadim. Stervadessa mi? Stewardessa mi?
3: Stewardessa.
0: Ha, stewardessa. Qaysi samolyotda uchasiz siz? Ani Boeing gruzovoy samolyotda uchsangiz kerak o'zi ham, ha?
3: Ani 24 va 140 larda uchaman.
0: O'zi bitta o'zi olib ketar ekan-da o'zi. Ha, sotuvile mi oğlum?
3: Alo, kalıyorsun. Tuzun musun? Ha. Ha, dedim ki, kızlar, aş çıkıp kaldı. İş gitti.
0: İş çıkıp kaldı. Sen gama, ustaları.

0: kechir olsang kechir.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich.
3: Oye.
4: Bolam.
3: Anaqa? Mani uydaligimni agar biror kishi so'rab qolsa, mani uyda yo'q deyoring, xo'pmi? Yo'q mana uyda.
4: Ha, tinchlikmi o'zi?
3: Ha, tinchlik. Uyqum keldi, dam olaman.
4: Xo'p. Kim?
3: Kechirasiz. Shuntaki siz o'g'lingizmi?
4: Ha, albatta, mani o'g'lim.
3: O'g'lingiz mani xotinimga qarab tosh otdi.
4: Voy, tosh yomon tegmadimi?
3: Xayriyat, tegmadi.
4: Ha, tosh tegmadimi? Unda u mani o'g'lim emas.
3: Ah.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: Hiç.
1: Ey şunteke.
2: Bu kaleyi damap geldin ha?
3: Orta. Sen sorama ma etme. Azakalarım. Yetti uklap tüşümge kırmagan joylar. Barbar Paris Paris'de orta. Maza kıldım. Bir oda Fransızlar. Bir oda bulvarlar. Maza kıldım orta oziyam.
1: Ha sen ge havasın ki otte. Hoş bu zinam.
2: Paris'ge hem doğru geldin ay.
1: Ha. Yetkendi şunteke.
2: Hoş. Sen Fransız canım bilmezdin. Şekil mi ha? Bu Paris'de kinalmadın mı şunturuşke?
3: Ben ko kinalganım yok. Lekin Fransızlar meni tushunishga ancha qiynalishdi.
1: Shunaqa degan.
3: Aytgancha o'rta, sen yangi toycha opsan deb eshitdim.
1: Ha, oldim.
3: Endi boqasanmi bu toychani?
2: Shu boshim qotib qoldi. Bir qarasang to'g'ri yuradi, bir qarasang oqsa. Shunday xavotirlaman. Qanaqa qilib buni katta qilib olaganman, ha?
3: Shu ham muammomi. Oyog'i oqsamagan vaqtda sekin sotib olasan. Bo'ldi.
2: Ha?
3: Ha?
2: Zo'r.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.